0: Yani tabii iyi düşünüyor Allah'ın iyi zekanı seni çektiği aldı.
1: Evet.
2: Is it completely 88 for the Candlewood apartments? Probably maintenance.
1: We'll look it up.
3: Stanford at Love Lane. I will play Queen William King 309. It's going to be on a blue camera.
1: Five one.